şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi

Drive Show. Dusian Badancu Magece. Saat 7'de. Azamat ve Kunduz Khan bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Lekin bu shirin ovozing meniki, bir meniki. Kulib turgan bu ko'zlaring meniki, ham meniki.

0: mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

bola. Qaniydi qaytsam edi o'tmishimga bir fursat. Sog'inganimda senga endi qayta olmayman. Hatto so'nggi bor bag'rimga to'yib bosa olmayman. Ko'nika olmayman, kechib ham ketolmayman. Qanchalar xohlasam ham seni unuta olmayman.

Drive Show. Dusan Badanju Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

Dushan Badancı Magece. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Plan. FM 98.

0: Insta.
1: Toshkent.
2: Toshkent.
1: Kus.
2: Kus.
1: Hit FM.
2: Hit FM.
3: Bugün en güzel yaşım, düşün taşın benle evlenir misin?